0: Ne saluyorum Rabbim beni. Ne zaman? Ayça konuyun onu. Bir gelin ziyaret. Komutan ile. Bakın nasıl santral bu baki. Oh, jere jef. Ayça konuyun onu. Ziyaret ko bu bak sama vajam. Mange fa bu galas baki. Nena ko bak rek ci yola fek bak. Sadu bu samu joko talu bu sekh. Bege ko ci. Talu bu sekh. Talu bu sekh. Talu bu sekh. Mange def tamang.
1: Lay lay la
0: do
1: mi sama jangale
0: nena ko
1: ay serigne abo assistant jeulal ni sa ñu ngi la ci bëgge bu baaxa baax luñ la rayal tay lay lay la gan gan la
0: ba do
1: gan gan la ay ko mëna ñu tan ay fe serigne abo jeulal lolu